0: Fatih Şahin'le Türkiye'de bu yetkimizden dolayı çok nasıl zor bakıyoruz efendim.
1: Nihayet hoşlarken bu arzuyu birine kibarın bir muhatap olduğunu.